0: bon. Uvarlar seçtik. Hadi uzat aldı daha şu. Bastık Porta Ağız kapalı sınavı. Sanki o sayın ediyor.
1: 1126 Chinook 12, good morning, radar contact. Strict Bamba, free speed and plan to flight level 230.
0: Strict Bamba, plan level 230, free speed, Sienna, 1126.